senin kaçtım uyu. Demar ya kapatayım diye kanem utayım diye kapatayım diye kanem atayım diye kapula ya uyu uyuna. Ah senin kaçtım uyu. Demar ya kapene tutuyu kanem tutuyu kukuri uya. İte kar mavatuya mana şey kanem yumay kar.